0: Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
1: 14 Uhr.
2: Vorsichtig nachgedacht.
3: Philosophieren und sinnieren.
2: Mit Chris und Joe.
1: 15 Uhr.
4: Radio.
1: 16 Uhr.
5: China am Puls.
1: 18 Uhr.
6: Gestrandet. Das Magazin von Unter Palmen.
1: 19 Uhr.
7: Genergia. Interviews.
8: Documenting her story.
7: Views from periphery.
8: Deconstructing

0: Clubresonanzen, die Radiosendung der IG Clubkultur. Jeden zweiten Freitag im Monat um 22 Uhr.
1: Der gute Ton. Hauptsache Musik. Auf Orange 94.0.
2: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
3: 21 Uhr.
4: Hamilton. Welcome to Hamilton. A dry and dusty